0: Sanya mino kika sanu mpenizi siye ni mu manedi ye gugro
1: Adana bezi
0: Ema hodin bayero Kwa yu Zerade enkika unu mpenizi siye.